Asık zora kanabakya tumnuk, tumnugu kanarga, kanabakya mazira, tumnuk nimunga mazira de o tumnuk no sünyenga kamini de burma. Akasbani akurtola, bini yagulo tabu kanabadi, Ramkrishna jomatiyani korangbay, resabsa krisamungrok.